Tiyabami hunang inzar kuregu mashai. Tiyabami hun taqwa veru mashai. Tiyabami hunar rahmet lavato. Tiyabami hunge terem firhena ku medveriko. Tiyabami hunge veri raskala ge hadratun. Handaan ku dinme. Tiyabami hunang ayakamattaka. Tiyabami hun hayram vi heyeh.

0: çok çok açın.
1: Komme umuraka.
2: Komme fantiyaka.
1: Komme gintiyaka. Divehi rajyege adu. Engha 47 saalis nuwe kilohertz medium wave.
2: Addihanuwe megahertz FM band.